0: 论未来面临多大的考验，也绝不能辜负一个河北沅江人做出的承诺。
1: 你的伤这么快就好了？
2: 哎，钱教授。
3: 哎，出去了。
0: 就是擦破点皮儿，主要是太着急了，滑下山坡给我摔懵了，我还得谢谢哈利克呢。我找你是想请你帮个忙，你一定得答应我。
1: 哎，这儿空气真好。好，好，好，那你说吧。
0: 我们家的情况吧，你也知道，你不是幼儿园老师吗？能不能想办法先把我们家那个大的弄回去？我是真带不动了。
1: 可以啊，乔小山，这刚来多久就当奶爸了？还我家我家的，融入挺快啊。
4: 大婶儿，这哈利克上幼儿园真不花钱。
5: 喂，拉斯勒，也是一个瓦斯普拉曼的。
6: 他不相信我那个。
4: 哈利克上幼儿园真不用花咱家一分钱，由国家负责，只要把哈利克户口本拿出来，我帮着办个手续就行了。
6: 哎，啊，哈利克叫奴皮那妈妈，别当了，啥子他妈搞的？
5: 哎，给娃娃。Rastlı planlamaydığa iş olsa, ben 100 mertten de koşulum.
6: Taşan şun la.
2: Ya, ya, ben çok sevdim. Ay, ben yok edeceğim.
1: Lay, Halika. Kanın Can Lası. Sen gün Can Lası şu, ne sevdi şu an Can Lası?
2: Sevdi.
1: Can Lası, gelin bir mosu, hava hava.
2: Hava.
1: Bu senin en sevdiğin araba, değil mi? 幼儿园里呢有好多好多这样的小汽车，有好多好多的小朋友跟你一起玩，好不好？
2: 好，
1: 嗯，走，跟赵老师走。小雪老师，
2: 赵老师，
1: 来，哈利克，跟小雪老师问好。
2: 老师好，
7: 你好。
1: 小雪老师，哈利克就交给你了。
7: 放心吧，张老师。嗯，那我带他走了，
1: 去吧。
7: 嗯，好，张老师，拜拜，
1: 拜拜。